0: 些娃娃呢，对于一项技能特别突出的时候，通过他对这个技能的爱好和兴趣，可以把好多东西带起来。利用这个马术特长班，孩子对这个马术学习的兴趣，尝试着让他对文化课也文化课的一个带动。
1: 每当看到和赛马有关的事物，孩子们就兴奋不已，这能够激发他们内心的梦想。
2: 上班今天早一点车来坐班坐。
1: 再过几天，就是卓利波利德盼望已久的元旦赛马大会。自家的马前一段时间意外受伤，父子俩很纠结，是否要借朋友的马参赛。
2: 他兴奋疼我，现在已经被我给你。Ayaktan baykanmap toş denge. Şendin! Tarttı mı? Şendin! Hakim ben sana atkan anav, şiga yanav. Hakim! Anav şiga yanav. Çıgıya sayma ago, çıgıya sayma ago. Çıgı mı? Çıgı mı? Çıgı sayma ago. Oğum çıgı çıfan. İçen doşu oğum çıgı çıfan kanma ama oğum kanma. Nogu sayma ago.